0: Ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: Dikkat! Azad Azerbaycan Radyosu'na! Hürmetli dinleyiciler!
1: Hürmetli dinleyiciler!
0: Ordunun yaranma günü münasebetiyle sizi ve bütün halkımızı tebrik ederiz.

0: bizim Azerbaycanımız.
1: Belli hünerimiz, siperdir sinemiz. Can kardeşi, can kardeşi, can kardeşiyiz biz.

0: Olmaz olmaz. Ben gelmişim.
1: Ne geçerleşmişsin arkadaşım? Bak işleşmiş seni.
0: Solmaz. Sevirem seni. Sen de düzünüzdeyim. İstiyorsan beni.

0: Dikkat! Azad Azerbaycan Radyosu'na! Hürmetli dinleyiciler!
1: Hürmetli dinleyiciler!
0: Ordunun yaranma günü münasebetiyle sizi ve bütün halkımızı tebrik ederiz!
1: Tebrik ederiz!
2: Mübariz insan 106.3 FM.

0: Dikkat! Azad Azerbaycan Radyosu'na! Hürmetli dinleyiciler!
1: Hürmetli dinleyiciler!
0: Ordunun yaranma günü münasebetiyle sizi ve bütün halkımızı tebrik ederiz.